0: Mesela
1: son şeyin ağlatı kararlar bölgesi ki.
0: Pardon.
1: Nereye pardon ha? Sesini var. Tamam bak sen hiç yapar.